Utagahkim skonan CJWE.ca kispen knuhtik skihtina utan siya takamgak nihianak eoguma tante potsmunihik awiga tante pitsunihik ektomak stawi muhtiganek CJWE.